böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

kuşlara da küstüm. Uçmasınlar selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm.

estim, düştüm dağlar ardına. Gençlik elden uçtu da gitti, döndüm gazel yurduna. İki gözüm, iki çeşme,

0: ونرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Bizimle karşılaşmayı ummayanlar bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi aştılar.
0: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجَرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا
1: Melekleri görecekleri gün bilsinler ki o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara sevinçli haber size yasaklanmıştır derler.

0: ثُورًا
1: Biz onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz.
0: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا
1: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yer de daha güzeldir.
0: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا
1: O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler.
0: El-mulku yevme izin il-hakku lir-Rahman ve kâne yevmen alel-kâfirîne asîrâ.
1: O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. O gün kafirler için çok sıkıntılı bir gündür.
0: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا
1: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
0: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا
1: Peygamber de, ey Rabbim, doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
0: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجَرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا
1: İşte biz böylece her bir peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yolu gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا
1: İnkar edenler, Kur'an ona bir defada indirilmeli değil miydi? Dediler. Oysa biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
0: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا
1: Ey Muhammed! Onların sana getirdikleri her batıl misale karşılık biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.

0: وَأَضَلُّ سَب۪يلًا
1: Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince, işte onların yerleri çok kötü, yolları ise çok sapıktır.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

0: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yaptık. Biz onlara ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Sonunda o kavmi yerle bir ettik.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَاَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
0: Biz Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları zaman suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acı bir azap hazırladık.
1: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
0: Ad ve Semud kavimleriyle Res halkını ve bunların arasında gelip geçen daha birçok nesilleri de helak ettik.
1: وَكُلًّا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
0: Biz onların her birine misaller vermiştik. Öğüt almadıkları için hepsini kırdık, geçirdik.
1: وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
0: Ey Muhammed! Andolsun ki senin kavmin bela yağmuruna tutulmuş olan memlekete varmışlardı. Acaba onu görmediler mi? Bilakis onlar yeniden dirilip kalkmayı ummuyorlardı.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا

0: عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Onlar seni gördükleri zaman Allah'ın gönderdiği peygamber bu mudur diye seni mutlaka alay konusu yapıyorlar. İlahlarımız üzerinde direnmeseydik neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyorlar. Ama onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır.
0: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلًا.
1: Ey Muhammed! Arzusunu kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?

0: sebila.
1: Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belki yol bakımından daha da sapıktırlar.
0: Elem tera

0: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? Eğer dileseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık.
1: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبَضًا يَس۪يرًا
0: Sonra biz o gölgeyi güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş kendimize çektik.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا
0: Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü de hareket ve çalışma zamanı yapan Allah'tır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

0: Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü bir toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
0: Andolsun ki biz onu ibret almaları için insanlar arasında çeşitli şekillerde anlattık. Fakat insanların çoğu ancak nankörlük edip direttiler.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا
0: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, her memlekete insanları Allah'ın azabına karşı uyaracak bir peygamber gönderirdik.
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدَهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا
0: O halde sakın kafirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir cihat yap.

0: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
1: İki denizi birbirine salıverip akıtan da Allah'tır. Onlardan biri tatlı ve içimlidir, diğeri ise tuzlu ve acıdır. Allah onların arasına bir perde ve birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel koymuştur.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا.
1: Bir damla sudan bir insan yaratıp, onu nesiller ve eşler vasıtasıyla oluşan akrabalar haline getiren de odur. Rabbinin her şeye gücü yeter.
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا.
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kafir Rabbine karşı gelip şeytana yardımcı olmuştur.
0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا.
1: Ey Muhammed! Biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
0: قُلْ مَا

0: سَبِيلًا
1: De ki, ben bu davete karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yalnız Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا
1: Sen daima diri olup ölmeyen Allah'a güven ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter.

0: وعلى العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
1: Gökleri, yeri ve onların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden Rahman olan Allah'tır. Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
1: Kafirlere Rahman olan Allah'a secde edin dendiği zaman, Rahman da neymiş, biz senin emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Bu emir onların nefretini arttırır.
0: Tebâ.

0: Munira.
1: Gökte burçlar yaratan ve orada ışık saçan bir güneş ve aydınlatıcı bir ay var eden Allah'ın şanı ne yücedir.
0: Ve huvellezî cealel-leyle ven-nehâre hilfeten limen erâde en yezzekkere ev erâde şükûrâ.
1: İbret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü ard arda getiren de odur.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
1: Rahman olan Allah'ın iyi kulları olan kimseler, yeryüzünde ağırbaşlı ve alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller, kendilerine laf attıkları zaman selam derler, geçerler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
1: Onlar geceleri Rablerine secde ederek ve ayakta durup namaz kılarak geçirirler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبِّهِمْ

0: Kome.
1: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı devamlıdır. Gerçekten orası ne kötü bir durak ve konaktır.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا.
1: Onlar harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.

0: أَثَامًا.
1: Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Her kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur.
0: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
1: Kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve o azap içinde aşağılanarak ebedi olarak kalır. İlla

0: غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen başka. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا.
1: Her kim tövbe edip salih amel işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur.
0: وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
1: Yine Rahman'ın iyi kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlere ve kötü davranışlara rastlayınca şeref ve vakarla oradan geçip giderler.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا.
1: Onlar Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör gibi davranmazlar.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا.
1: Onlar, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla. Bizi takva sahiplerine önder yap derler.
0: أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا.
1: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek köşkleriyle mükafatlandırılacaklar, orada selam ve saygıyla karşılanacaklardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve konaktır.
0: قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: Ey Muhammed! De ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size ne kıymet verirdi? Ey kafirler! Siz Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Bu yüzden azap yakında yakanıza yapışacaktır. Şuara suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 227 ayettir. Şuara şairler anlamına gelir. Sure 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları geçmekte, Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmektedir.
0: Bismillah.

0: تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ
1: Ta, sin, mim. Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir.
0: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
1: Ey Muhammed! Neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini mahvedeceksin.
0: اِنَّ

0: Onlar Rahman olan Allah tarafından kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çeviriyorlar.
1: فَقَدَ كَذَّبُوا فَسَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar Allah'ın ayetlerini yalan saydılar ama alay edip durdukları şeyin haberi yakında onlara gelecektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
0: Onlar hiç yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş değildir.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ
0: Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun kavmine git. Onlar hala Allah'ın azabından sakınmayacaklar mı diye nida etmişti.
1: قَالَ

0: يقتلون.
1: Musa şöyle demişti: Ey Rabbim, doğrusu ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Benim de göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için sen Harun'a da peygamberlik ver. Hem onların benim aleyhimde bir suç davaları var. Bu bakımdan beni öldürmelerinden korkuyorum.

0: Allah buyurdu ki, hayır, seni öldüremezler. İkiniz de hemen mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz de sizinle beraberiz. Her şeyi işitiyoruz.
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ
0: Firavun'a girin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.
1: قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِثْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّت۪ي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ
0: Firavun dedi ki, biz seni küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömründen nice yıllar bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın Kıpti'yi öldürme işini de yaptın. O halde sen nankörlerden birisin.
1: Oh.

0: Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korktuğum zaman da aranızdan kaçtım. Nihayet Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Başıma kalktığın o nimet de aslında İsrailoğullarını kendine köle edindiğin içindir.
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا

0: Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir dedi. Musa, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir dedi.
1: قَالَ لِمَنْ

0: Firavun etrafındakilere, "Duymuyor musunuz?" dedi. Musa, "O sizin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbidir." dedi.
1: قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجَنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
0: Firavun etrafındakilere, "Size gönderilen bu peygamberiniz mutlaka delidir." dedi. Musa, "O doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız." dedi.
1: قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Firavun, "Andolsun ki eğer benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka hapse atılanlardan yaparım." dedi. Musa, "Sana apaçık bir delil getirirsem de mi?" dedi. Firavun, "Eğer doğru söyleyenlerdensen onu getir." dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ
0: Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, asa apaçık kocaman bir yılan oluverdi. Musa elini koynundan çıkardı. O da bakanlar için bembeyaz bir şey oluverdi.
1: قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
0: Firavun çevresindeki ileri gelenlere, "Şüphesiz ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?" dedi.
1: قَالُوا اَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ
0: Onlar da, "Onu ve kardeşini oyala, şehirlere toplayıcılar gönder, bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler." dediler.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ
0: Böylece belirlenen bir günün tayin edilen vaktinde bütün sihirbazlar bir araya toplandılar. İnsanlara, "Siz de toplanıyor musunuz?" dendi.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
0: Halk, "Eğer galip gelirlerse umarız ki biz de sihirbazlara uyarız." dediler.
1: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ

0: Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde, eğer üstün gelenler biz olursak, bize gerçekten bir mükafat verilecek mi dediler. Firavun, evet, hem de o takdirde siz mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız dedi.
1: قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ
0: Musa sihirbazlara, ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun hakkı için üstün gelecek olanlar mutlaka biziz dediler.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ

0: Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler.
1: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.

0: innekum ecma'in.
1: Firavun, ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o size büyü öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi.
0: قَالُوا لَا

0: Sihirbazlar dediler ki, zararı yok. Biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmamız dolayısıyla Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.
1: وأوحى

0: تتبعون.
1: Biz Musa'ya, kullarımı geceleyin Mısır'dan çıkarıp yürüt. Siz mutlaka Firavun tarafından takip edileceksiniz diye vahyettik.
0: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنَ

Firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi. Onlara dedi ki, bu İsrailoğulları basit ve sayısı az bir topluluktur. Ama onlar bizi öfkelendiriyorlar. Biz ise gerçekten uyanık bir topluluğuz.

0: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
1: Böylece biz Firavun kavmini bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Oralara İsrail oğullarına miras kıldık.
0: فَاتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
1: Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşine düştüler.
0: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدَرَكُونَ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَهْدِينَ
1: İki topluluk birbirlerini görünce Musa'nın arkadaşları işte yakalandık dediler. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka bir yol gösterecektir dedi.
0: فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ اَنْ اِضْرِبْ بِعَصَاكَ

0: Bunun üzerine biz Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz yaralı verdi ve her iki yanı büyük bir dağ gibi yükseldi.
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ
0: Geriden gelen Firavun ve adamlarını da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk.

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ
0: Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine, siz neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da, biz putlara tapıyoruz ve onlara ibadete devam ediyoruz demişlerdi.
1: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ

0: İbrahim, onlara dua ettiğiniz zaman sizi duyarlar mı veya size fayda yahut zarar verebilirler mi dedi. Onlar, hayır, babalarımızı böyle yaparlarken bulduk dediler.
1: قَالَ

0: İbrahim dedi ki, şimdi gördünüz mü sizin ve eski babalarınızın nelere taptıklarınızı? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur.
1: وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِضْتُ

0: حكما وألحقني بالصالحين.
1: Beni yedirip içiren de odur. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da odur. Hesap ve ceza gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine odur. Ey Rabbim, bana bir hikmet ver ve beni salih kimseler arasına kat. وَجَعَلْنِي

0: Sonradan gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o sapıklardandır. İnsanların tekrar diriltileceği gün beni rezil etme. O gün mal da, oğullar da fayda sağlamaz. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelen kimse fayda görür.
1: Ve uzlifetil cennetu lil muttaqin.
0: Cennet takva sahiplerine yaklaştırılacaktır.
1: Ve burrizetil cennetu.

0: Cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Onlar size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denecektir.
1: فَكُبَكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْل۪يسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık o putlar da, azgınlar da, iblisin bütün orduları da yüzüstü cehenneme atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ

0: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين.
1: Orada birbirleriyle çekişirlerken şöyle derler: Allah'a yemin olsun ki biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak günahkarlar saptırdı. Artık bizim ne şefaatçimiz var ne de sıcak bir dostumuz. Keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de iman edenlerden olsak.
0: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekserhum mu'minîn.
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.
0: Ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm.
1: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: Kezzebet kavmu Nuhin il mursalin.
1: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalancı saydılar.
0: İz kâle lehum ehûhum.

0: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
1: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ
0: Onlar, "Sana hep düşük seviyeli kimseler uymuşken biz sana iman eder miyiz?" dediler.
1: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.
Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresi, Tokat Sivas yolunun 19-22. kilometreleri, Bingöl Solhan yolunun 11-12. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamanı anında

bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bir

0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği tüm devlet otoyollarıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bayram boyunca ücretsiz olacak. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi dere ıslahı, D100 Uzunçayır koşu yolu yönü sağ şeritse bakım onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalıdır. Sürücülerin dikkatine.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
5: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Bir reklam.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Reklam.

0: Galatasaray'da gözler yerli futbolcu takviyesine çevrildi. Sarı Kırmızılılar 10 numara transferi için Can Uzun'u gündemine aldı. UEFA Konferans Ligi tarihindeki 5. finalde Crystal Palace'la Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. İspanya 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Tarihte ilk kez kadroda Real Madridli bir futbolcu bulunmuyor. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Reklam.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
2: reklam.

0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kapanışı 13.662 puan seviyesinden yaptı. Amerikan doları 45.90, euro 53.35. Gram altın 6.653 lira, Brent petrolün varil fiyatı 101,08 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresi, Tokat Sivas yolunun 19-22. kilometreleri, Bingöl Solhan yolunun 11-12. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

0: 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bir

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Bir reklam.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam.
4: Radyo 7. Ama bilezik Koçak.

0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği tüm devlet otoyollarıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bayram boyunca ücretsiz olacak. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi dere ıslahı, D100 Uzunçayır koşu yolu yönü sağ şerit ise bakım onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalıdır. Sürücülerin dikkatine.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Vakıfbank Winov sunar.
3: EFT. Türk Lirası üzerinden bankalar arası yapılan para transferlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı mutabakatını sağlayan ödeme sistemidir.
2: Vakıfbank Winov sundu.
1: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
13: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
14: Yoksa sorun değil.
13: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
12: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: değişime bak.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroom.

0: Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bir reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Reklam.

0: çok pratik.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Erzurum'la, İzmir, Muğla, Trabzon ve Giresun'un iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney çevreleri, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi, Ankara'nın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneyi, Çankırı'nın kuzey ve batısının yerel sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul parçalı bulutlu 27, Edirne 31, Bursa 28, İzmir parçalı bulutlu 30, Muğla 27, Afyonkarahisar 23, Antalya parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu 30 derece, Adana 33, Hatay 31, Ankara parçalı bulutlu 25, Konya 24, Sivas 22, Bolu 26, Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon 22 derece, Erzurum yerel yağmurlu 20, Elazığ 26, Van 19, Diyarbakır 30, Mardin 28, Şanlıurfa parçalı bulutlu 32 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Benzine 3 lira 27 kuruş indirim geliyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin 82 kuruşu pompaya yansıyacak. 3 milyon avroluk girişimcilik hibe desteği programı için başvuru süreci başladı. Bakan Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı tamamlandığında 6 saat 23 dakikalık yolculuğun 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıkladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
6: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
5: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
6: Burası Radyo 7.
0: Radyo 7.
7: Reklam.
8: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
9: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
8: Bravo Vodafone.

0: bak.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, tek yanınızdan.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin, pekmez, bal ve reçeli.
2: Seymen hayırlı bayramlar diler.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Yapı Kredi World

0: Bir reklam.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Reklam.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Reklam.
1: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima senin.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

0: Seymen hayırlı bayramlar diler. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto eksperti. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik.

0: Hafta olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Vakıf Bank sunar.
6: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Herkese merhaba. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7 ve tüm zamanların en iyilerini beraber dinleyelim, birlikte söyleyelim. Sonra sevdiklerimizi ihmal etmeyelim. Eda Özdemir mikrofonumun başındayım. Yerinizi aldınız mı? Harikasınız. Hoş geldiniz.

sağlığa geçiyor. Bu da geçiyor. Anlamıyorsunuz, bir yerden sonra normalleşiyor, normalleştiriyoruz. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7.

sızlamıştır mutlaka. Gözleri de ağlamıştır. Bana da söyle, ben de bileyim. Vallahi söyleyeyim, sizler de bilin. Severim Başakları.

0: Selamlar Trabzon'dan Ahmet. Sıradaki şarkı sevdiğim anneme gelsin.
1: Anneciğinize armağan edelim elbette.
2: Ben Antalya'dan Abdullah Göçmen. Sıradaki şarkıyı kendime istiyorum.
1: Hay hay, ben de gönderiyorum. Buyurun, mikrofon sizin.

0: Ve bir sonraki sese kulak verelim. Kimler bizlerle birlikte?
1: Trabzon Akçaabat'tan ben Güler. Bütün sevdiklerim için istiyorum.
0: Hay hay Güler Hanımcığım, Trabzon'a da sevgiler.
2: Ben Denizli'den Ahmet. Sıradaki şarkıyı eşim Belkiz'e yanaşır için istiyorum.
0: Gönderiyorum.

0: Ben Ankara'dan Murat. Sıradaki eser canımdan çok sevdiğim eşim Behtan'a gelsin.
1: Gelsin tabii, rica ederim. Duyuyordur inşallah.
2: Merhaba, ben Levent Durmuş. Sıradaki parçayı eşim ve çocuklarım için istiyorum.
1: Hay hay, ben de gönderiyorum.

0: oldum.
1: Ya nasıl güzel değil mi?
2: Ben Aksaray'dan Merve. Eşim Serhat'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Varlığın iyi ki var.
1: Ya duydunuz mu Serhat Bey?
3: İzmir Ayrancılar Şebnem. Sıradaki şarkı bana gelsin.
1: Gelsin tabii.

0: Eda abla günaydınlar. Sizi çok severek dinliyorum Diyarbakır'dan. Bütün şarkılar bütün sevenlere gelsin.
1: Gelsin vallahi, değil mi? Hak ediyorlar.
2: İskenderun'dan Bilal Üçpınar. Sizi tırda dinliyorum her gün. İyi yayınlar diliyorum. Benim için iyi bir parça istiyorum.
1: Hay hay. Sağlıklı seyirler diliyorum size de.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Güzel şarkıyı bizden isteyen var. Kimdir?
2: Alanya'dan selamlar. Torunlarım Ela ve Ada için senin en güzel yerin kahverengi gözlerini rica ediyorum.

0: da var.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamanı

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Edalı Saatler.

0: İzmir'den ben Ziran, iyi çalışmalar diliyorum. Canımdan çok sevdiğim canım eşim ve isime çabuk olalım aşkım şarkısını çalar mısınız?
1: Tabii ki. Ne güzel söylüyor, çabuk olalım diyor. Hayatta zamanın değerini bilmek lazım. Yapmamız gerekenleri, söylememiz gerekenleri, o güzel şeyleri, değil mi? Ve içimizde saklamamak lazım.

0: Sensiz yaşam.
1: Türkiye'nin en iyi radyosunda yeni ileri dinlemeye devam edelim. Bir sesimiz daha var, kulak vereceğiz.
2: Ben Vandan Akın. Babam ve ailem için Müslüm Gürses'ten bir parça istiyorum.
1: Hay hay, Müslüm Gürses dinleyelim tabii.

0: Ben Sakarya'dan Ünal, çok sevdiğim eşim için İbrahim Erkal'dan Ömrüm şarkısını istiyorum.
1: Hay hay.
2: Selamun aleyküm. Ben Almanya'dan Rıfat, İbrahim Erkal'dan Ömrüm şarkısını ömrüme eşime armağan etmek istiyorum.
1: Gönderelim o zaman.

0: çekeceğimden.
1: Merhabalar, Tokat'tan ben İbrahim Yılmaz. Sıradaki parça için Tokatlar istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler.
3: Ben Ankara'dan Fatma. Tekstilde çalışıyorum. Sıradaki parçayı kendime istiyorum.
2: Gönderelim Fatma Hanımcığım.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Vakıfbank'la program devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kapanışı 13.662 puan seviyesinden yaptı. Amerikan doları 45.90, euro 53.45, gram altın 6.618 Türk lirası, Brent petrolün varil fiyatı 97.66 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
3: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
5: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
6: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Bravo Vodafone.
7: Reklam.
8: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
9: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
10: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hep güzel çay, duş çay. Hep güzel çay, duş çay.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: Garanti olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le

0: Ankara'dan bir sen, bütün sevdiklerime gelsin sıradaki parça. Sizleri çok seviyorum.
1: Eksik olmayın.
2: Eda Hanım merhaba. Çorum'dan Gülendam Sevgi ben. Çok özledim canım işim için istiyorum. Zinet Salih'den Ömrüm şarkısını.

0: güzel değil mi? Hepsi bir arada olduğu zaman, iç içe geçtiğinde şahane bir duygu oluyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo YT. Beraberliğimiz devam ediyor.
1: Merhaba, sizin aktivandan dinliyorum. İsmim Ali. Sıradaki şarkı eşim ve çocuklarıma gelsin.
0: Hay hay.

0: Antalya'dan Seda ben. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim eşim Mehmet Tezene için istiyorum.
1: Peki.
2: Merhabalar, ben Manisa'dan Kübra. İki oğlumla sizi dinliyoruz. Eşim Halit Karabiber için Fikrimin İnce Gülünü çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. O iki güzel evladınıza da armağan edelim.

0: Nasıl güzel şarkıdır değil mi? Mithat Körler'in harika yorumuyla geldi Fikrimin İnce Gülü. Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerle buluşturduk.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Sıradaki parçayı eşim Halim Bay geldiği için çalar mısınız?
0: Tabii ki.
2: Merhabalar Radyo 7 ailesi. Ben İzmir'den Elif. Melike Şahin'in bir şarkısını tüm herkese armağan

0: Merhabalar, Nevşehir'den Mustafa. Ben sıradaki parçayı Öznur'a gelsin.
1: Çok teşekkürler.
2: Ben Elazığ'dan kuaförüm Serkan. Sıradaki şarkıyı tüm müşterilerime armağan ediyorum ve Radyo 7 çalışanlarına armağan
1: ediyorum. Teşekkür ediyorum güzel sesleriniz, güzel mesajlarınız için eksik olmayınız. Veda vaktidir. Eda Özdemir huzurlarınızdan ayrılıyorum. Çağla'cığım teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hep boş.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: www.radyo7.com.tr www.radyo7.com.tr
3: Tıkla.
2: Anında canlı dinle.

0: Radyo 7 Haber.
1: İyi bayramlar sevgili dinleyiciler. İstanbul'daki camilerde Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla eda edildi. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifine gelen çok sayıda kişi camiye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Her yıl olduğu gibi bu yılda kurban kesimi sırasında çok sayıda vatandaş yaralandı. Yaralılar hastanelere akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazının ardından Çamlıca Camii çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. Kurban Bayramı'nın teslimiyet bayramı olduğunu söyledi. Gazze'de yaşanan soykırıma değindi. Netanyahu denen zalim gereken dersi alacaktır ifadesini kullandı. Amerika ile İran arasında anlaşma pazarlığına İran'a yapılan saldırılar gölge düşürdü. İran dini lideri Hamaney, Amerika artık bölgede güvenli bir limana sahip olmayacak açıklamasında bulundu. Bölgede gerilim yeniden tırmanırken Amerika Başkanı Trump da kabinesini topluyor. Adana'da sulama kanalına düşen genç akıntıyla sürüklendi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan şahıs yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında yaklaşık 400 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavga yaşandı. Olaylar sırasında 8 kişi yaralanırken 17 kişi gözaltına alındı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Kurban Bayramı'nın ilk günü neredeyse tüm yurtta hava güneşli. Yarından itibaren ise ülke genelinde hava 5-6 derece kadar serinliyor. Gök gürültülü sağanak geliyor. Bugün İstanbul 27, İzmir 30, Adana 33, Ankara 25, Samsun 24, Erzurum 20, Malatya 26, Kars 27 ve Gaziantep 30 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Benzin fiyatlarındaki indirim bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Litre başına 82 kuruş indirim yapıldı. Altın bu hafta başlarında baskı altına girdikten sonra ons başına 4500 dolar civarında istikrar kazanmaya çalışıyor. Yatırımcılar Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden artmasına rağmen Amerika ve İran'ın hala bir barış anlaşmasına varabileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içindeydi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: yaratan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam.
0: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Yüzüme bak. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

Galatasaray'da gözler yerli futbolcu takviyesine çevrildi. Sarı Kırmızılılar 10 numara transferi için Can Uzun'u gündemine aldı. UEFA Konferans Ligi tarihindeki 5. finalde Crystal Palace'la Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. İspanya 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Tarihte ilk kez kadroda Real Madridli bir futbolcu bulunmuyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kapanışı 13.662 puan seviyesinden yaptı. Amerikan doları 45.90, Euro 53.45, gram altın 6.618 Türk lirası, Brent petrolün varil fiyatı 97.66 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresi, Tokat Sivas yolunun 19-22. kilometreleri, Bingöl Solhan yolunun 11-12. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank. Reklam.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: Gereksiz olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Repo, menkul bir kıymetin önceden belirlenen şartlar dahilinde geri alma taahhüdüyle satılmasıdır. Bir nevi borç verme durumu söz konusudur.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İyi bayramlar sevgili dinleyiciler. Şehit aileleri Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Kapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerine ziyaretlerde bulundu. Bayramın ilk gününde çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Sokak araları ve site önlerinde yapılan kesimlere zabıta ekipleri ceza yazdı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı'nın iptali için Meclis Başkanlığı'na dilekçe verdi. Özel, CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde gerçekleştirilen toplantıda grup başkanı seçilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu, Antalya-Alanya Otoyolu projesinin hızla devam ettiğini açıkladı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Kurban Bayramı'nın ilk günü neredeyse tüm yurtta hava güneşli. Yarından itibaren ise ülke genelinde hava 5-6 derece kadar serinliyor. Gök gürültülü sağanak geliyor. Bugün İstanbul 27, İzmir 30, Adana 33, Ankara 25, Samsun 24, Erzurum 20, Malatya 26, Kars 27 ve Gaziantep 30 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Benzin fiyatlarındaki indirim bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Litre başına 82 kuruş indirim yapıldı. Altın bu hafta başlarında baskı altına girdikten sonra ons başına 4500 dolar civarında istikrar kazanmaya çalışıyor. Yatırımcılar Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden artmasına rağmen Amerika ve İran'ın hala bir barış anlaşmasına varabileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içindeydi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bayramın ilk gününde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %31 seviyesinde. TEM Esenyurt Büyükçekmece yönünde yoğun trafik yaşanıyor. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde İSKİ'nin yol yapım çalışması var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik yoğun akıcı ilerliyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Reklam.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
4: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Bravo Vodafone!

hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Yapı Kredi World

0: Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
3: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

hiçbir zaman perişan olmayın. Evet, 27 Mayıs 2026 14.12 Radyo 7'de Gölge Saati. Talha Bora Öge ben, huzurlarınızdayım. Bayramımız mübarek olsun. Kurbanlarımız Rabbimizin huzurunda kabul olsun. Kesilen kurbanlarla beraber nefret, kin, haset, gıybet, ne kadar kötü varsa haslet, onlar da kesilsin inşallah. Evet, hem şahsım hem de kurumumuz Radyo 7 adına bayramınızı tebrik ediyorum. Yayınıma hoş geldiniz. Huzurlarınızda olmak güzel. Merhaba.

olmaz bu canca. Geçmişe gittiğim zaman müziklerle oradan kolay kolay geri dönemem ben. Kiminiz yolda, kiminiz evde, çoğunuz izinde. Ama benim gibi çalışan var mıdır? Vardır bir şekilde, hayat devam ediyor. Evet. Bir aradayız. Ve başlangıç duamı yapayım. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın, doğru anlaşılsın. Bakalım bugün gönülden dile neler düşecek. Hep beraber bakacağız. Evet. Gittiğim geçmişte kalmaya Orhan Gencebay ile devam edelim. Buyursunlar.

Soruyor ne lazım bize? Öyle sormuş demiş ne lazım bize? Söyleyeyim mi? Bize huzur lazım. Hem bugün de hem dün desin, hem bugün de hem dün desin, hem bugün. Bu nedenle huzurumuzu bozacak her şeyden uzak durmak lazım bize. Biraz çiçek lazım. Biraz daha fazla toprak kokusu lazım. Şöyle yorgunluğumuza iyi gelecek, içinde Allah korkusu olan insanlar lazım. Böyle değer verince hemen değişmeyecek, sağa sola oynamayacak, kıymet bilecek adamlar lazım.

Kıymetli dostlar, az önceki cümle içinde dedim ya, bize sağ solu böyle değer verince oynamayacak, değişmeyecek adamlar lazım diye. Bunu azıcık açıvereyim. Şöyle ki, ya kıymet veriyorsun, seviyorsun da işin ısınıyor. Haliyle de gardını düşürüyorsun. İlgili davranıyorsun. Karşı taraf senin o halini şöyle anlıyor. Maalesef. Ha, ben bunu kullanabilirim. Avcumun içinde, cepte. Lan işte doğrudur ya. Bu devirde sevgi bulmak kolay mı? Seni seven birini bulmuşsun. Seninle ilgilenen, muhabbet eden. Dur da kalbini bozma, saçmalama. Yok. Öyle sağa sola oynama derken onu kastediyorum.

programı sürekli dinleyenler biliyorlar ki eğer programı başladığımız zaman yayında olduğumu sosyal medya hesaplarından duyuruyorum. Facebook sayfamda dedim ki hadi bayramlaşalım. Aşağı adını yaz, radyo hediye aç. 14-16 Gölgen yayında dedim. Bakalım kimler, nerelerden neler yazmışlar. Evet. Arsuz Karaağaç'tan Delal. Kayseri'den Mesut Sarıoğlu. Muğla Fethiye'den Faruk Demirci. Bak her yerdeyiz. Makedonya'dan. Ne diyor? İştip Kadın Ana Camii'nden. Herkese selam Erdoğan. Eyvallah. Ne diyor? Şu an KYK yurdunda özel güvenlik olarak nöbetteyim. Hay canım kardeşim benim. 8 yıldır dinliyorum demiş Hüseyin Alkan. Tüm güvenlik güçlerine, asker, polis, güvenlik görevlisi, gece bekçisi, hepsine selam olsun. Hollanda'da Murtaza Öztürk. Maşallah yurt içi yurt dışı. Gülten Hanım Ankara'dan, canım çocuklarım Mehmet Celil ve İkra Nur'a sizin aracılığınızla iyi bayramlar demiş. Eyvallah. Gaziantep Necmettin Şenel. Peki, çok mesaj var, rastgele okuyorum, idare edin, bir taraftan da şarkımız gelsin. Hepsi iyi bayramlar diliyor bu arada, Elmas Taş Viyana'dan. Hepinize benden de sevgiyle, muhabbetle, beraber nice bayramlara.

kıymetli bir abim var, Engin abim, Engin Baytaş. Evet, kıymetli annesi, ellerinden öperim. Diyor ki teyzemin oğluyla birlikte vefat eden kıymetli babasını ziyarete gidiyorlarmış. Mekanı cennet olsun. Tüm şu an beni dinleyenlerin, vefat etmiş olanlarına rahmet diliyorum. Bir taraftan da dinliyoruz yolda demiş, hürmetler. Bu babasının vefat etmiş olması bana şu mübarek bayram şunu düşündürdü. İşte beni, programı uzun yıllardır dinleyenler bilirler. Konu sosyal medyaya geldiği zaman ben derim ki, eğer benim işim medya olmasaydı belki de benim sosyal medya hesabım olmazdı. Ben sosyal medyayı işim için mecburen kullanıyorum. Ve öyle özel hayatımı paylaşmam, tanıyanlar bilirler. Bak, bir neden daha çıktı. Bilirsiniz, bizim toplumda şöyle bir cümle vardır, çok kıymetli bir cümle. Olan var, olmayan var derler. Bilirsin. Şimdi yediği sofrayı paylaşıyor. Ne kardeş? O an aç olan var, alamayan var. Sen diyelim ki babanla paylaştın fotoğrafı. Bak, babası vefat etmiş olan var. Ya, inceliklerimiz vardı bizim toplum olarak. Bunları kaybediyoruz ve ben buna çok üzülüyorum. İnsana adam eden şey diploması, malı, mülkü değildir. Büyüklük yaşla değildir. İnsan ne kadar zarifse o kadar büyüktür bence.

Sevgili dostlar, burası Radyo 7. Adım Talha Bora Öge, namım Gölge. Toplamda 32 yıl oldu radyo programcılığı. Radyo 7'ye adım atalı da 22 yıl oldu. Vay. Evet, ömrümüzün yarısı neredeyse. Peki, şimdi az evvel dedim ya incelik diye. O anonsumu tamamına erdireyim. Biraz incelik. Neden? İnsanların hiç bilmediğiniz hassas noktaları, yorgunlukları, kırgınlıkları ve yüreklerini yakan yaşanmamışlıkları veya yaşanmışlıkları olabilir. Yani sana sıradan gelen bir söz karşındaki insanda nereyi incitecek bilemezsin. Mesela bir şey söylerler, karşı taraf alınganlık gösterir, derler ki fazla alıngan. Yahu sen aynı ateşte yanmadın ki. Bir yüzde beliren acı bir tebessüm, dilden dökülen bir boşver sözü gerçekte ne anlama geliyor? O insan için bunu bilemezsin.

0: Reklamların ardından gölgelenmeye aynen devam edeceğiz. Sevgili dostlar, hiçbir yere ayrılmayın. Bu arada mesajlarınızı da okuyacağım, ara ara bayramlaşacağız.
1: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
2: Vakıfbank Vinov sunar. Leasing, firmaların faaliyetleri için ihtiyaç duydukları duran varlıkların finansal kiralama, leasing şirketi tarafından satın alınması, kullanım hakkının kiralar karşılığında ve bir sözleşmeyle firmaya devredilmesi ve sözleşme bitiminde mülkiyetinin leasing şirketinden firmaya geçmesini sağlayan bir kiralama, finansman yöntemidir.
3: Vakıfbank Vinov sundu.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
5: Reklam.
6: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Bak,
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten 31 Mayıs'a kadar

0: primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspres.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Birazdan mesajlarınızı okuyacağım ama şimdi böyle kamyon arkası yazısı niteliğinde bir şey söyleyeyim size. Öyle devam edelim. Ha, yazı demişken yeni kitabım bitti. Şu an editör masasında ismini de bulduk fakat yine de üzerinde düşünüyoruz. İnşallah yakında, uzun yıllar sonra yeni kitabımla da buluşacağız. Evet, ne diyorum şimdi? Ayakta kalmalıyım. Rüzgar ekenlerin fırtına biçtiklerini ve bana haksızlık edenlerin pişman olduklarını görmek için. Akıp

Şimdi size bir şey söyleyeceğim. İlk cümlem şu: yaş aldıkça anlayacaksın. Niye yaşlandıkça değil? Çünkü sevgili dostum, yaşlanmak başka şeydir, yaş almak başka şey. Şöyle ki, kimi vardır 50 yaşındadır, 45-50, öyle bir olgunluk. Kimi vardır görürsün 60-65-70. Mesele başka sevgili dostum. Yıllar nasıl geçti, ne aldın? Bu nedenle insan yaş aldıkça anlar ki seni yoran insanlara, sana hiçbir şey katmayan ortamlara en küçük yalana bile tahammülün kalmaz. Hatta bazen böyle yalnız içilen bir fincan kahvenin verdiği huzur başkasında aranmaz. Herkese biraz uzak ama kendine daha çok yakın yaşarsın. Zaten olgunluk denilen şey, gereksiz olan ne varsa alayından arınmak biraz da.

birisiydi. Belki sonradan evlendi, bir seveni vardı, bir sevdiği vardı. Hani diyorum ya işte, yani insanlara baktığın zaman yadırgarsın, bir sözüne alınır, niye alındı dersin. Ama işte hangi yarayı acıttığını bilemezsin derim ya. O insan da o duruma düşmek istemezdi. Saç sakal karışmış, yırtık pırtık. Yaşıyor ama işte. Her gün yemeği nerede yiyecek? Amaç yok. Her yerden zarar gelebilir. Umurunda değil. Öyle yaşarken cehennem gibi değil mi ya? Yani yaşarken ölmek diye bir şey var ya işte. Bu. Bu nedenle böyle bol keseden atıp da bazen şunu diyen olur. Ben diyor yalnızlığı seviyorum diyor. Lan senin yalnızlık dediğin böyle kalabalıklar var. Akrabaların, eşin, dostun, hayatın zaten kalabalık. Paran, sağlığın vesaire. Arada böyle bir başına kalıyorsun. Sonra yalnızlığı seviyorum edebiyatı yapıyorsun sen. Yalnızlık bu. Seni arayan yok. Senin arayacağın yok. Sana gelen yok. Senin gideceğin yok. Bunun nesi sevilir ya? Bu kolay mı ya? Evet, büyük konuşmamak lazım. Bol keseden seviyorum dememek lazım.

Ya bazı şarkılar eskimez. Eskimez abi. Yeni düzenlemesiyle boynu bükükler Radyo 7'deydi. Evet, sanırım farkındasınız. Radyo 7'de Gölge yayında ve az önceki anonsumu tamamlayan bir şey söyleyeceğim. Sonrasında da inşallah bir şarkı ardından mesajlarınızı okuyacağım Facebook sayfam üzerinden. Sonra dedim ki kendime, sakın düşme be. Çünkü seni kendine liman bilen sevdiklerin var. Gözlerindeki ışığa bakıp yolunu bulan göz bebeklerin var. Yeri geldiğinde umutla, yeri geldiğinde ise bir inatla tutun hayata. Çünkü düşmeni bekleyen ve senin mutsuzluğunda mutlu olacak

Pekala, mesajlarınıza bakıyorum. Rastgele Hakkı Dönmez Mersin Gözne Yaylası'ndan, maşallah. Şöyle aşağı Karakeçili'den Hamide hanımefendi. Canan Erer'in yeni kitabınız hayırlı olsun, imza gününe Sakarya'ya bekleriz diyor. Yurt içi yurt dışı her yere geleceğim Allah'ın izniyle. Bir de orkestramla konserlerim var. Yakında inşallah Tokat, Aksaray, Ankara, Sincan. Tabii inşallah. Cevahir Almanya, Hamburg, Cemaliye. Evet. 10 yıldır dinliyorum demiş, eyvallah. Yozgat'tan Sertaç Yancıoğlu sanatçıymış, sevgili selam olsun. Murat Özdemir Konya Çumra, geldiğimiz yerlerden Çumra. Ellerinizden öperim abi demiş Yusuf Enes kardeşimiz, estağfurullah. Selam sevgi. Bu arada Onur Rahmani Alakar ve Nermin teyzemize selam sevgiyle. Gölge Reis demiş, kim bunu söyleyen? Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Alper Orkun, selam olsun. Sakarya'dan, her yerden ya, maşallah maşallah. Kayseri'den, Allah Allah. Muhabbetle nice bayramlara Rabbim kurbanları kabul eylesin. İmkanı olup kesemeyenlere de inşallah gelecekte bu çok kıymetli ibadeti Mevlam nasip etsin.

Herkesin içi biraz şöyle feryat eder. Görmek istemediğim öyle samimiyetsiz yüzler var ki. Ya da keşke ondan duymasaydım dediğim öyle içimi acıtan sözler. Ya da zamanı durdurmak istediğim öyle yerler, öyle saatler var ki. Tabii bunların hiçbirini öyle insan kolay kolay unutamaz. Ve bu iyi değildir. Ha, ders alırsa başka.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle. Gölge sizlerle.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresi, Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometreleri, Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Dokuhome'da
5: var. Reklam.
6: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.

0: da var.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Reklam.
5: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: olsun.
1: Kirlettiğin kuyunun gün gelir bir damla suyuna muhtaç olursun. Olursun da o kuyu senden yine de suyunu esirgemez. Allah'ın izniyle. Çünkü zamanla insan şunu net olarak öğrenir. Bazı insanlar isteseler de kötü, bazıları da isteseler de iyi olamazlar.

Evet, Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Mübarek olsun, tebrik ediyorum çalışma arkadaşlarım ve şahsım adına. Fakat görüyorsunuz, bazıları göremedi bayramı. Ne olur geciktirmeyin. Bir selamı, bir vefayı. Hayatı ve birçok şeyi çok erteliyoruz ve malum bir düstur vardır. Ne buyurulur? Erteleyenler helak oldu. Ne olur esirgemeyin bir tebessümü, bir tatlı sözü, içten bir sarılmayı. Şimdi sürekli insanoğlunda şu var, belki sonra, yarın, hele bir dur. Ya belki sonrası yok. Hayatın şakası yok. Ellerinizden kayıp giden bir ömür gibi geç kalınmış bir özrün de telafisi yok. Kırmayın, incitmeyin. Bir de kibirlenmeyin. Şu an aldığın nefes senin ama bir sonraki nefesin garantisi var mı? Yok. Neyine kibirleniyorsun? Evet. Şöyle yapalım bir dakika, bu şarkıyı da şunu dinleteceğim ya. Vallahi. Sevgiden bahsettik ya, beraberlikten. Şimdi şarkı diyor ki ne güzel şeysin. Belki orada bir kıza sesleniyor. Ama ben diyorum ki ya muhabbet. Ya halden anlamak. Sen ne güzel şeysin.

çok sevdiğim şarkılardan biridir. Şimdi şöyle yine mesajlarınıza bir bakacağım. Öyle güzel ki ilginiz, yurt içi yurt dışı her yerdeyiz, vallahi çok güzel. Ya bir de şey de çok hissediyorum. Şimdi ben televizyon programcısı değilim. Ama çok enteresan. Ne bileyim, bir lokantaya gidiyorum, bir AVM'ye gidiyorum. Bulunduğunuz şehirlere geliyorum hasbelkader, sadece konser için değil, gezmek için. Çarşıda yürürken ya bayağı herkes biliyor, tanıyor ve daha ötesini söyleyeyim, aileden biliyor. Böyle herhangi bir ünlü gibi değil de sanki aileden birini görmüş gibi. Ailece fotoğraf çektirmeler, ya gözleri ışıyor böyle, sanki uzun zamandır görmedikleri bir dostlarını görmüş gibi. Ya Rabbime kurban olayım, bana bunu nasip etti. Sizin sevginizi, güveninizi, o pırıl pırıl kalplerinizin hürmetine de son nefese kadar öyle adam gibi güzel bir çizgide tutsun Mevlam. Göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakmasın. Yani benden yana yüzünüz kara olmasın. Bu arada bir dinleyicimiz bana şunu hatırlattı. Buradan hasta kardeşlerimize de seslenmek lazım. Mesela Aydın Atmaca diyor ki, İstanbul'da onkolojide yatıyorum, yavrularımdan uzakta. Siz hep çok güzel dua ediyorsunuz programın kapanışında. Bugün de benim için ve benim gibi hastanelerde yatan, tedavi gören hastalara bir dua. Neden olmasın? Ne güzel olur. Tabii, tabii, inşallah. Peki, şu şarkıyı dinleyelim. Sonra da artık gölgeniz veda etsin.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Sevgili dostlar, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani gölgemiz varsa, demek ki hala yaşıyoruz. Hala buralardaysak Radyo 7'de buluşacağız. Malum günde iki kez yayındayım. Gündüz 14.16, gece 24.02. Evet, bugün kapanış duasını şöyle yapalım. Malum Kurban Bayramı'ndayız. İlk gündeyiz. Rabbim kabul etsin niyetlerimizi, kurbanlarımızı. Ve bir taraftan da şöyle dua edeyim. Evladı olup da insanın evde yalnız olmayı kimseye göstermesin. Bir taraftan hasretlik çekenler olabilir herhangi bir nedenle. Az önce bahsettiğimiz gibi hasta olanlar olabilir. Şifa dileyelim. Hayırlı vuslatlar, kavuşmalar dileyelim. Ve bugün de huzurlarınızdan ayrılalım. Unutmayalım, dün gitti. Yok, yarın daha gelmedi. O da yok. Elde bir bugün var. Kıymetini bilip anı yaşamalı. Hepimize huzurlu anlar, huzurlu bayramlar. Tabi bayram demek bir taraftan da çocuk demek. Onlar ne kadar mutluysa bayram o kadar bayramdır. Ama dünyada bir taraftan Gazze'de, Doğu Türkistan'da çocuklarla beraber insanlar zulüm altında. Onlara da dua edelim. Rabbim kurtarsın, kurtuluşları, bayramları olsun inşallah. Evet, bendeniz Talha Bora ve namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
4: Reklam.
3: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: ücretli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: İyi bayramlar sayın dinleyiciler. İslam alemi bayram heyecanını yaşıyor. İstanbul'da yüzlerce kişi bayram namazında Eyüp Sultan Camii'nde buluştu. Namaz sonrası eller semaya açıldı, dualar edildi. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifine gelen çok sayıda kişi camiye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı coşkusu vardı. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bayram namazı kılındı. Birçok farklı noktada bayram coşkuyla kutlandı. Dünya Kurban Bayramı'nı kutlarken Gazze'de bayram buruk geçiyor. Katil İsrail Arife gecesi yine katliam yaptı. Bombalı saldırıda 6 Filistinli daha can verdi. Bayram namazını enkazlar arasında kılan Filistinliler toprağa verdiği yakınlarının mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan Lübnan'a saldırılarına devam eden Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kurultay çağrısına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, kurultayı yapacağız, tedbir kararı kalktıktan sonra yapılır dedi. İzmir'in Foça ilçesinde kurulan semt pazarında esnaf arasında silahların da kullanıldığı kavga çıktı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ana kamp eğitim alanları belli oldu. Türkiye, Arizona eyaletinde kamp yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 yılındaki saldırı dosyası yeniden incelemeye alındı. Borussia Dortmund, sözleşmesi sona eren milli futbolcu Salih Özcan için veda mesajı yayınladı. 28 yaşındaki futbolcu Borussia Dortmund'la 96 maça çıkmıştı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son kapanış gününü 13.662 puanla tamamladı. Amerikan doları 45.90, euro 53.50, sterlin 61.75, gram altın 6.580 lira, Brent petrolün varil fiyatı 96,14 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu bayramın ilk gününde %42 seviyesinde. D100 Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönünde sol şeritte araç arızası var, bir şerit trafiğe kapalı. TEM Orhanlı Kurtköy yönünde sol şeritte trafik kazası meydana geldi, iki şerit trafiğe kapalı, bölgeye ekip sevk edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı durumda. Arvento yok.

0: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Bravo Vodafone!

0: doğasında var.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizban kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
3: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortalarında...

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Şeymen hayırlı bayramlar diler. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Reklam.

muhteşem bir eserle şöyle başladık efendim sevgiler saygılar. Aşkın Sesi bendeniz Benha Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'yla Radyo 7'mizde başladı. Hoş geldiniz ve aşkına.

yara bize yürek sızısı kadar zarar veremez. Değil mi sevgili Can Bağları? Hiçbir ilaç da bizi kalbimiz kadar çabuk iyileştiremez.

Sevgili Can Bağları, her ızdırap mukaddestir. Yani düşündüğümüzde bir de şey denir. Acıya acıda buldum ilacı diye söylenir ya. Acıya acıda bulmak. İnsanın oğlunun alışamayacağı bir acı bence yoktur diye düşünüyorum. Hani başlarda zorlanır ama bir yerden sonrasında kabullenmek diye bir şeyimiz var ya, kabulleniriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz?

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son kapanış gününü 13.662 puanla tamamladı. Amerikan doları 45.89, Euro 53.46, Sterlin 61.73, gram altın 6.570 Türk lirası, Brent petrolün varil fiyatı 97.20 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Vakıfbank Winov sunar.
6: Bono. Finansman sağlamak amacıyla özel şirketler, kamu kurumları ya da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yurt içinde çıkarılan vadesi bir yıldan kısa menkul kıymetlerdir.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
8: Reklam.
9: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
10: Bebeğim için her şey. Baby Mall'da Baby Mall.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.
3: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

zaten 3 günlük yalan dünya. Sadece şarkıda olduğu için değil, dilde de söyleniyor ama yani çok kısa olduğu söyleniyor fakat hiç bitmeyecek gibi geliyor bizlere. O yüzden 3 günlük dünya. O yüzden ona göre yaşamak lazım. Ona göre sözler vermek lazım. Ona göre güzelliklere imza atmak lazım. Hayırlı güzel şeylere, değil mi efendim?

Evet, biraz kendimize hoyrat davranıyoruz. Ne dersiniz? Biraz garip tutuyoruz kendimizi. Hep başkalarına dikkat ediyoruz ama arada kendimize de dikkat etmeliyiz ve özen göstermeliyiz sevgili can bağları.

0: Lisa zım çalmaya geldi. Arada bir de olsa hayat çok hızlı da aksa sevdiklerinizi ihmal etmiyorsunuz değil mi? Etmeyeceğinizden eminim. Sevgili Can Bağları, Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'yla başladı ve devam ediyoruz. İnsanların övgüsüyle sevinmemek lazım. Yergisiyle de hele hiç üzülmemek lazım. Çünkü asıl olan bambaşka bir şey. Asıl olan Allah'ın rızası. Onun rızası olsun da gerisi övmüş, yermiş, çok da umurumuzda olmasın. Çünkü hayatı durdurabilir bu ikisi de bazı zamanlarda.
1: Nefes kadar kısaymış aşk dediğin.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Bir reklam.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz.
12: Radyo 7.
13: Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometreleri, Diyarbakır-Siverek yolunun 10 ila 15. kilometreleri, Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Benzin fiyatlarındaki indirim bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Litre başına 82 kuruş indirim yapıldı. Altın bu hafta başlarında baskı altına girdikten sonra ons başına 4500 dolar civarında istikrar kazanmaya çalışıyor. Yatırımcılar Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden artmasına rağmen Amerika ve İran'ın hala bir barış anlaşmasına varabileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içindeydi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
5: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank.

Seymen hayırlı bayramlar diler. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Altın'la günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: bir reklam.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Can bedenden çıkmayınca. Allah rahmet eylesin Barış Manço'muz. Merhum Barış Manço'muzdan dinledik. Çünkü şöyle bir bakıyorum, Nevşehir'den Necati Yüzü Güldü. Yayınlarınız çok güzel demiş, Barış Manço'dan bir eser demiş. Hemen dinledik sizin için ve tüm sevdikleriniz için. Ve geçiyoruz Ozan Manas'a, sevgili Can Bağlar'a. Kudret Bey'e huzur veren sesinize olsun güzeller güzel ablam demiş. Çok teşekkür ediyorum, çok selam olsun. Ve devam ediyorum, Muğla Uludağ'dan Fatih, kaybedenler için istiyorum demiş. İzmir'den Kerem Yıkılmaz, eşim Nur Hayat, kızlarım Yağmur, Damla için gelsin. Peki selamlarla armağan edelim, bir fesleğen olur sesin, Ozan Manas sizlerle.

ama onun güzelliğini, değil mi? İnsan hatırlıyor. Şimdi yine hemen Ozan Manas'tan Selçuk Balcı'ya geçiyoruz sevgili Can Bağları. Bursa'dan adım Aleyna, Alanya'da olan sevdiğimi armağan ediyorum demiş. Selçuk Balcı'dan bir şarkı, ben de yükleme dünyaya sırtıma o güzel sözleri hemen şöyle dinleyelim istedim, onu seçtim. Malatya'dan Rukiye, oğlum Ozan için demiş. Rica ediyorum, her şeye geçecek inşallah canım oğlum, sabır diye de bir not düşmüş.

Antalya'dan Fatih Benk selamlar demiş, Selami Şahin'den. Benden tavşan gözlüme gelsin, şu an sizi dinliyor demiş. Selam olsun, sevgiler saygılar iletiyorum. Ve şöyle hemen tüm sevenlerine, yollarda olan, trafikte olan, şu an tampon tampona trafikte olan, haliyle radyo 7'ye kulak veren, o trafiğin farkına varmamak için elinden geleni yapan herkese armağanım olsun efendim.

0: canımdan bir parçası.
1: En özel şarkılardan biridir Selami Şahin'in Seninle Başım Dertte.
0: Seninle başım.
1: Şimdi ise Gülden Karaböcek'e geçiyoruz. Zonguldak Ereğli'den Nur Sevim Çetin. Gülden Karaböcek bu güzel şarkısını sizin için seslendirecek. Ruh eşim Hayrettin Gündoğdu'ya gelsin demiş. Zonguldak Ereğli'den selamlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ve şimdi Radyo 7'de Gülden Karaböcek.

0: değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Smokin bizim işimiz.

0: al.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bir reklam.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, İntizar ve Serkan Kaya'nın düetini dinlettim ama Serkan Kaya'yı seçen kardeşimiz Mersin'den. Her gün iş çıkışı serviste severek dinliyoruz sizleri. Sizinle yolculuk ayrı bir güzel demiş Serkan Kaya'nın güzel şarkısını. İntizar'la olan düetini sizlere de armağan ediyorum. Şoför abimiz Lütfi Bey ve Ergil grup çalışanlarına armağan edersen çok seviniriz. İyi yayınlar demişler. Çok selam olsun. Tabii ki hemen gönderdim bile. Şimdi ise İbrahim Erkal, Manisa Soma'dan Ali Yanık. Yine deget yalan dünya demiş ama ben sevmeyi armağan ediyorum. Kahramanmaraş'a ve 45 mekan 46 vatan diyenlere.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Ve en çok istenen, tabii okuyamayacağım kadar çok mesaj var. Gördüğüm kadarıyla Müslüm Gürses'ten okuyabildiğim kadarını okuyacağım sevgili Can Bağları. Kars'tan Hatice, Müslüm Gürses, tüm Radyo 7 dinleyicilerine, İstanbul'dan Sema, Müslüm Gürses'in sevdiğim adama Semih'e gelsin demiş. Malatya'dan Yunus Topdağ, o da yine Müslüm Gürses seçiyor. Hocanın oğlu Fatih'e, Alican ve İbo'ya armağan ediyorum demiş. Konya'dan aşçı Hasan Hüseyin, dinlemekteyiz demiş. Ve Müslüm Baba'dan demiş. Müslüm Baba sizler için ve tüm sevenleri için.

Mustafa Yıldız Doğan'la bugün veda ediyoruz. Bandırmadan Ömer, eşim Emine Doğan ve çocuklarım Murat, Emre ve Özlem Ayca için istiyorum demiş. Aynı zamanda Aksaray'dan Pervil Arabas tüm Radyo 7 dinleyenleri için demiş. Çok teşekkür ediyorum. Tüm sevdikleri için armağan ediyor ve sevgili Kadriyem, çokça selam olsun. İznik'e gidiyorsun. Yolun açık olsun inşallah. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Öpüyorum. Sevgili Can Bağları, bugün de sizlere eşlik etmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
5: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Bak.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Reklam.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bugün Kurban Bayramı, İslam alemi bayram heyecanını yaşıyor. Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti. Başkentte manevi adres Hacı Bayram-ı Veli Camii'ydi. İstanbul'da da Ayasofya-i Kebir ve Eyüp Sultan Camii doldu taştı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı coşkusu vardı. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bayram namazı kılındı. Birçok farklı noktada bayram coşkuyla kutlandı. Kurban Bayramı'nda dünyanın kalbinin attığı kutsal topraklarda 2 milyon hacı bayram sabahı Kabe'ye kavuştu. Hacılar ilk bayram namazını omuz omuza kılarak bayramlaştı. Kurban Bayramı klasiği bu yılda tekrarlandı. Hastanelerde acemi kasap yoğunluğu yaşandı. Kendilerini yaralayanlar acil servislere koştu. İran, Amerika'ya ait SİHA'yı Keşm Adası yakınlarında vurarak düşürdü. Ateşkes ihlallerini sürdüren İsrail, Lübnan'da sivillere hedef alarak saldırıları genişletti. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken dünya diken üstünde. CHP'deki mutlak butlan kararı sonrasında MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli bir adım geldi. Bahçeli hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'i arayarak bayramlarını tebrik etti. Kurultay için CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ana kamp eğitim alanları belli oldu. Türkiye, Arizona eyaletinde kamp yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 yılındaki saldırı dosyası yeniden incelemeye alındı. Borussia Dortmund, sözleşmesi sona eren milli futbolcu Salih Özcan için veda mesajı yayınladı. 28 yaşındaki futbolcu Borussia Dortmund'la 96 maça çıkmıştı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son kapanışını 13.662 puan seviyesinden yaptı. Amerikan doları 45.90, euro 53.40, sterlin 61.63, gram altın 6.545 lira. Brent petrolün varil fiyatı 97,75 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava 5-6 dereceye kadar serinliyor, gök gürültülü sağanak geliyor. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 30, Antalya 28, Samsun 24, Erzurum 18, Malatya 24 ve Siirt 29 derece. En güvenilir

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %38 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde yoğunluk yaşanıyor. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde İSKİ çalışması var, sürücülerin dikkatine.
0: Arvento yol

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detay

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Bir reklam.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Benzin fiyatlarındaki indirim bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Litre başına 82 kuruş indirim yapıldı. Altın bu hafta başlarında baskı altına girdikten sonra ons başına 4500 dolar civarında istikrar kazanmaya çalışıyor. Yatırımcılar Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden artmasına rağmen Amerika ve İran'ın hala bir barış anlaşmasına varabileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içindeydi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Vodafone.
4: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın.

Çay. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle. Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Bravo Vodafone.
2: Reklam.
3: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamanı anında...

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Doğasında var. Reklam.

mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. Nasılsınız sevgili dinleyenler? İnşallah iyisinizdir. En güzel şarkılarla beraber iki güzel cümlemiz de olacak tabii ki sizlere. Saat 22'ye kadar sizlerle birlikteyiz.

Hayatta bazı durumlar zor olduğu için değil, net olmadığı için yorar. Ne ilerlersiniz, ne vazgeçersiniz, arada kalırsınız ve insan en çok kararsızlıkta tükeniyor ne yazık ki.

0: İnsan bazen birinin neden uzaklaştığını anlamaya çalışır, sebep arar, detaylara takılır ama çoğu zaman cevap basittir. İlgi azalmıştır ve azalan ilgi hiçbir açıklamayla telafi edilmez.
1: Burası Radyo 7.

İzmir Bornova'dan Mert Güllü'den Kırılırım şarkısını istiyor. Kütüphanede ders çalışan tüm arkadaşlarıma armağan olsun diyor. Zihniniz açık, yolunuz aydınlık olsun inşallah. Evet, Erzurum Palandöken'den adaşı Murat Güllü'den ne çalarsanız çalın razıyız diyor. Nöbetteki tüm meslektaşlarıma ve aileme armağan ediyorum. Görev başındaki her dosta o zaman selam olsun. Necip Dönmez Bey, bugün doğum gününüz, yarın da evlilik yıl dönümünüz. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk getirsin. Hatice Hanım'la size de bu güzel eseri armağan etmiş olalım.

İstanbul Esen Yurt'tan Selin, Semih Cenk'ten Çıkmaz Sokak istiyorum mesaiden çıkan tüm tekstil işçilerine selam olsun demiş. Sıradaki eser bize gelsin. Emeğin sesi bu akşam kulaklarınızda. Antalya'dan sevgili Mehmet Tarla'dan eve dönüyoruz. Eşim Ayşe'ye armağan olsun, Ceren Sagu yemin olsun istiyoruz. İnşallah çalarsınız demişsiniz. Elbette ki çalarız. Paylaşılan her yürük bu frekansta her zaman hafifler.

0: devam edecek.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Nevşehir Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometreleri, Diyarbakır Siverek yolunun 10 ila 15. kilometreleri, Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
0: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Hayatta bazı şeyler zamanında yapılmadığında değerini kaybeder. Geciken bir söz, ertelenen bir adım yerine ulaşmaz. Çünkü hayat her şey için aynı zamanı ne yazık ki bizlere vermiyor. Gaziantep Karagöz'den Baran, dükkandaki tüm ustalara gelsin. Gülden Karaböcek, tek sevenim sen olsan çalarsanız seviniriz diyor. Bereketli ve huzurlu bir akşam hep beraber geçirelim inşallah. Muğla Marmaris'ten Ece, teknedeki arkadaşlarıma ve tüm denizcilere gelsin. Emre Fel'den Sana El Pençe Duramam şarkısını rica ediyoruz demişsiniz. Mavi'ye gönül veren her yüreğe selam olsun bizden.
1: Burası Radyo 7.

Bazen birinin neden net konuşmadığını sorgularsınız, öyle değil mi? Cümleler yuvarlanır, konular kapanmaz. Çünkü netlik sorumluluk gerektirir ve herkes o sorumluluğu almak istemez ne yazık ki. Güzel bir Selda Baycan yorumu. Bu güzel eseri de İzmir'den sevgili Ahmet Yunus istiyor. Selda Baycan sürgün. Tüm İzmirlilere armağan olsun demişsiniz. Dinleyelim hep beraber.

Samsun ilk adımdan Onur Orhan Gencebay'dan Maskeyi istiyor ve bizler de dinledik. Yeni evlenen kardeşine ve eşine mutluluklar diliyormuş. Güzellikler paylaştıkça çoğalır. Buna da bizler aracıyız. Evet, Antalya Manavgat'tan Gökhan Vardiye'deki tüm otel çalışanlarına selam olsun. İrem Delici bu defa başka şarkısını istiyoruz diyor. Aile bağlarımızın kıymetini bir kez daha hatırlayalım, öyle değil mi?

Bazı şeyler ilk başta sorun gibi görünmez. Küçük eksiklikler, önemsiz detaylar ama zaman geçtikçe o eksikler belirginleşir. Çünkü göz ardı edilen her durum bir süre sonra ne yazık ki kendini hatırlatır.

Konya Meram'dan, Mevlüt Sakiler'den Anlayamazsın istiyor. Sınava hazırlanan kızıma moral olsun diyor. Emek veren her gencin yanındayız. Rabbim zihin açıklığı versin. Evet, Gökhan Namlı, Aysel Yakupoğlu, Balıkesir Bandırma'dan Caner. Liman çalışanlara ve gemideki dostlara selam olsun diyor. Bu şarkıyı çalarsanız mutlu edersiniz bizleri demişsiniz. Hep beraber bu güzel eseri dinleyelim.

İnsan bazen birine neden bu kadar sabrettiğini düşünür. Oysa sebep çoğu zaman aynıdır: kaybetmemek. Ama şu gerçek hiçbir zaman değişmez. Kendimizden vazgeçtiğimiz bir yerde hiçbir şey ne yazık ki kazanılmıyor. Kastamonu Tosya'dan, Nermin pirinç tarlasından dönen kadınlarımıza Ferdi Tayfur "Bir Yabancı Gibi" çalar mısınız? Tabii ki alın terinin en güzel eşlik edeceği müziklerden bir tanesidir. Aydın Nazilli'den Burak Ferdi Baba'dan "Bir Eser" diyor. Öğrenci yurdundaki bütün arkadaşlara armağan olsun demişsiniz. Tüm Ferdi Tayfur hayranlarına da armağan olsun. Ferdi Tayfur'un hemen ardından da Tekirdağ Çorlu'dan sevgili Elif'in istemiş olduğu Sezen Aksu "Gidemem" şarkısını "Dünyalar Tatlısı" oğluma armağan etmek istiyorum diyor. Berkim'e gelsin. Evet, Ferdi Tayfur'un hemen ardından Sezen Aksu bizlerle birlikte olacak.

Bazı insanlar size değer verdiğini söyler ama bunu hissettirmez. İşte o noktada sözün önemi ne yazık ki kalmıyor. Çünkü değer anlatılmaz, her zaman gösterilir. Mardin'den Leyla, sınır boyundaki tüm askerlerimize selam olsun diyor Cevdet Bağca. Aşk sana benzer, dinlemek istiyoruz demişsiniz. Elbette ki huzurumuzun kaynağına gönülden bir selam yollayalım. Tüm Mehmetçiklerimize armağan olsun. Adana Kozan'dan sevgili Kemal Henni 2000'den Eylülzade'yi istemişsiniz. Bu

Vallahi her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Birbirinden güzel sanatçılardan, birbirinden güzel şarkıları seçip bizlere iletiyorsunuz. Kocaeli Gebze'den Hakan, servis bekleyen fabrika personeline armağan olsun. İbrahim Erkal, avuçlarımda tutamadım. Çanakkale'den sevgili Merve, seramik fabrikasındaki tüm arkadaşlar için istiyorum. İbrahim Erkal'dan aynı şarkıyı istemişsiniz.

Eskiden Gamze Hanım dokuma ustalarına ve emekçi kadınlara gelsin. Aynur Bolat'tan yazan kalem siyah diyor. Sizler için dinlemiş olduk. Kırşehir'den Erdem daha doğrusu Hilal Zerdüş'ten Yara Bir adlı şarkıyı istiyor. Ayrıca Yozgat'tan Eda Nur aynı şarkıyı istemişsiniz. Bir kişi daha vardı. Evet, Sakarya'dan sevgili Hanife, bugün benim doğum günüm, Hilal Zerdüş istiyor.

Bazen birinin neden bu kadar çaba göstermediğini fark ederiz. İstek var gibi görünür ama emek yoktur ortada. İşte o noktada her şey netleşiyor. Çünkü değer sözle değil gösterilen çabayla ne yazık ki anlaşılıyor. Evet, Mikail Tokat'a sevgiler, selamlar. Sevdiğim kız Sibel için Sibel Can'dan Ölürüm şarkısını istiyorum diyor. Hep beraber Sibel Can'a kulak verelim.

0: Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü...
1: Batman'dan Vedat, gece nöbetindeki sağlık çalışanlara Ahmet Kaya nereden bileceksin, çalar mısınız diyor. Tabii ki şifa dağıtan ellere biz de bir selam gönderelim, öyle değil mi? Allah kolaylıklar versin. Afyonkarahisar'dan Leyla, komşularımla sizleri dinliyoruz. Deniz Seki, suya hapsettim bizler için gelsin deniliyor, gönderelim. Hemen ardından da Şanlıurfa'dan İbrahim, Cengiz Kurtoğlu'ndan Heves mi kaldı adlı şarkıyı nişanlı Mebru'ya armağan etmek istiyorum. Beni çok kırdığın ciddi diyor, dinliyordur inşallah demiş. İnşallah en kısa sürede aranız düzelir.
2: Burası Radyo 7.

Nuray Hanım, arkadaşım Ecem'le beraber Ankara'ya doğru yolculuk yapıyoruz. Bizler için Ebru Gündeş üflediler söndüm çalar mısınız? Bizim gibi yolda olan herkese de armağan olsun diyor. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Ve bu güzel eserle de huzurlarınızdan ayrılalım. Çünkü biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte tekrardan Radyo 7'de Murat Çetin'e kum saati kaldığı yerden devam edecek. Hoşçakalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: İşte Türkiye'nin ve yurt dışında bizi sevgiyle, ilgiyle dinleyen tüm kardeşlerimizin beklediği saat geldi. 22'yi gösteriyor saatimiz. Gecelerin en sevilen, çok dinlenen ve çok tavsiye edilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor. Kaan abiniz, evinizin Kaan abisi, kardeşi, evladı, radyo başında ailenizin radyocusu geldi.

arada Murat Çetin'in videolu paylaşımlarını görüyor musunuz Radyo 7 hesabında? Harika iş çıkartıyor değil mi? Değerli Murat kardeşimizi 3 evetle uğurladık. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yolda bizi dinliyor şu anda. Hayırlı yolculuklar dileyelim.

0: Artık kimseye kolay kolay gönül koyup sitem edemiyoruz. Herkesin derdi kendine yeter. Herkesin küfesindeki yük öyle ağır ki, hele bu sanal kumar ve uyuşturucu belalarıyla uğraşan maalesef gençlerimiz ve onların yakınlarının dertleri daha da büyük. Allah kolaylık versin diyelim. Aman bu belalara bulaşmayalım. Bunları da söyleyeyim dedim. Konya'dan selamlar. Ben Figen. Benim için de güzel bir şarkı çalar mısın kardeşime ve sevenlerime gelsin demiş. Çalarız memnuniyetle. Ayşenur, sıradaki şarkıyı askerde olan canımın içi sevgilim Ömer'e armağan ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Biz de askerlerimizi çok seviyoruz. Hayırlı tezkereler. Ayaklarına taş değmesin. Mersin'den Ufuk, ben gece mesaisinde Mesut kardeşimle seni severek dinliyoruz. Bize de bir şarkı gelir mi? Allah'a emanet ol abi demiş. Gelmez mi benim dili dualı, güzel kalpli kardeşlerim? En güzelini çalarız hem de. Efkar gecesine yakışan bir şarkı geliyor şimdi.
1: Göz görmezse gönül katlanır derler.

0: değil, sahiplenmek, korumak, kollamak ayrı ama kimse kimseye ait değil. Her insan özgürce kendi hayatını yaşar, sevdikleriyle birlikte tabii ki. Gönül verir, onunla bir ömür yaşamak, geçirmek ister. Anne baba olmak ister, o mesele ayrı. Ama kimse kimseyi kontrol etmemeli. Kimsenin ipi kimsenin elinde olmamalı. Diyor ya şair, bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine yaşamak. Aslında insan diğer yarısını arıyor. Tamamlanmak istiyor, eksik kalmamak istiyor bu hayatta. Tüm arayış mesele bu.
1: Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

Kaan abim Ordu Kumrulu'dan tır şoförü Erkan şu an Azerbaycan yolundayım demiş. Biz de hem kardeşimize hem de tüm kaptanlara kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim. Niğde'den Mihrimah, yoğun günün ardından yorgunluk çayımı elime aldım. Seni dinliyorum, bana da güzel bir şarkı armağan eder misin? Etmez miyiz? Etmez miyiz efendim, siz böyle fedakarlıkla bizi dinliyorsunuz ya. Haydi devam edelim. Antalya'dan Burçin, ben sıradaki şarkıyı erkek arkadaşım Eren'e armağan ediyorum demiş. Allah muhabbetinizi arttırsın. Ben Berfin Hanzade, ne güzel bir isim ya. Sıradaki parça arkadaşım Serdar'a gelsin.

kabul ettiğimiz çaresizlikler var. İnsanoğlu her şeye alışıyor sonuçta. Bir de güne oynaya, canı gönülden destekleyerek kabul ettiklerimiz var. Hani demişler ya, ben kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim diye. Hayata biraz böyle bakmak lazım. Kazandık kazandık ne âlâ. Ama kaybetmedik, öğrendik. Hani yenil, daha iyi yenil, yine yenil derler ya. Aslında yenilmek insana bir tecrübe katıyor. Sürekli kazanmak, Allah korusun, kibre yol açar değil mi? Hani ben her şeyi bilirimciliğe doğru gider. Arada yenilmek, yanılmak iyidir. İnsanı terbiye eder, olgunlaştırır diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?

Bolu'dan selamlar, ben Tuğçe. Sıradaki parça Metin Çaylakoğlu'na gelsin diyor memnuniyetle. Ben İbrahim Bayri, Şanlıurfa'dan. Sivas'ta bizi dinlemekte olan kardeşim Aslı'ya güzel bir parça armağan ediyorum ve yanında bizi dinleyen tüm arkadaşlarına gelsin. Adana'da bizi dinlemekte olan babam Mehmet Ekinci'ye ve abim Orhan Ekinci'ye armağan olsun. Onları çok özledim, çok seviyorum demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşim benim. Sakarya Adapazarı'ndan Sevtap'a, Kenan'dan bir şarkı çalar mısınız? Çalmaz mıyız? Adapazarımıza 54'e selam. Hataylı iki tır şoförü Mehmet Ali ve Erhan, şu an sizi İzmir'den dinliyoruz. Sıradaki parça bize gelsin. Ege'nin incisine ve yollarda olanlara selam olsun.

yıllarca emek verirsiniz bir bina inşa etmek için. Kapısını, penceresini takar, fayansını döşersiniz. Boyar, süslersiniz. Tam açılışını yapacağınız gün hiç beklemediğiniz bir anda o bina üzerinize çöküverir. İşte bazı insanlar size bu felaketi yaşatır. Yıllarca yaptığınız yatırıma mı yanarsınız? Safça duygularla sevdiğinize mi yanarsınız? Aşkınıza mı ağlarsınız? Heba olan yıllara mı yanarsınız bilemiyoruz. Bu kadar zalim insanlardır işte. Hayatınızı karartan insanlar. O yüzden kimseye çok fazla bağlanıp güvenmemek lazım. Mesafe her zaman iyidir. Ve aşka da aldanmamak lazım en önemlisi.

Efendim, mesajlara bakalım. Tokat'ta askerlik yapan Ali Şakir Aslan'a "Biricik sevgilime bir parça çalabilir misiniz?" diyor Tuğçe. Ya siz istersiniz de biz çalmaz mıyız? En güzelini çalarız hem de. Gölcük Donanma'dan TCG Gökçeada gemisinden herkese selam. Sıradaki parça Yusuf Cesur'a gelsin. Bizim tüm donanmamız cesur zaten, sadece Yusuf'umuz değil. Sizi helal olsun, sizinle gurur duyuyoruz. En güzel şarkıları donanmamıza armağan ediyoruz. Gölcük'te çok güzel bir yer Kocaeli'nin Gölcük ilçesi. Kocaeli'ne de selam olsun. Yana.

Geçenlerde bir kardeşimle sohbet ediyorum. Dedim ki WhatsApp profilinde neden fotoğrafın yok? Hani çok da yakışıklı bir arkadaşımız. Dedim neden koymuyorsun fotoğrafını profile? Abi dedi, arkadaşlarıma, çevreme küskünüm dedi. Beni arayıp sormadılar zor zamanımda. Madem arayıp sormadılar, fotoğrafımı da görmesinler dedi. Allah Allah dedim, ne kadar enteresan bir yaklaşım. İşte insanı böylesine küstürüyor bazen diğer insanlar. Şimdi çalacağımız şarkı da bunu net bir şekilde ifade ediyor.

0: aynada.
1: Niye Müslüm Baba deniyor sizce? Bence şundan. Derdimizi anlatıyor, derdimizi anlıyor. Bizi yargılamıyor. Bu yüzden bir baba gibi görüyoruz Müslüm Gürses'i. Bu şarkıların sözleri o kadar işliyor ki içimizi. Babamız gibi ona saygı duyuyoruz, seviyoruz. Ben Mustafa Manisa, Halita Paşa'dan ya da Halit Paşa olabilir, selamlar. Berber İbrahim abime ve bana bir şarkı istiyorum demiş. İbrahim abi, hayırlı işler diliyoruz. Hatırlattığınız tüm esnafımıza da hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. Ve tabii ki çalışan değerli kardeşlerimizi de selamlayalım. Kırşehir'den Sümeyye, ahırda kuzularımı yemlerken yazıyorum size. Farklı yerlerde dinliyoruz hasretle ve özlemle. Eşinden bahsediyor. Eşimi çok sevdiğimi söyler misiniz? Sıradaki şarkı bize gelsin. Aynı zamanda kuzucuklarınıza da gelsin. Bakalım verim artacak mı? Hani ineklere müzik dinletiyorlar ya.

Aslında derler ya, zaman diye bir şey yok. Zaman denilen şey bir yanılsama. Aslında hepimiz bu hayatı yaşadık ve noktaladık. Sadece kendi hayatımıza şahit olmak için bu dünyaya gönderildik. Ne yapmışız, ne etmişiz diye, değil mi? Neden buradayız? Ahirette bunu iyi anlayalım diye. Geçmişe dönüp hataları düzeltme imkanı yok. Ya da travmaları iyileştirme imkanı yok. Doğru kararları verme imkanı yok. O yüzden geçmişin acısını bir kenara bırakalım. 5 dakika sonrasını bilmediğimiz halde yıllar yıllar sonrasının kaygılarını yaşamak da anlamsız. Onlar azar azar sırtımıza binecek yüklerken tüm olasılıkları hesap edip toplayıp bir günde yüklenmenin de bir anlamı olmadığına hepimiz onay veririz diye düşünüyorum. Ya bir rahat olalım ya.

Programımızın bir saati geride kaldı. Bilançomuza bakalım. Çok sayıda yaralımız var maalesef bu gecede. Çok sayıda yaralımız var bu şarkıların ardından. Hemen reviri aktif hale getirdik. Yaralılar umut serumlarına bağlandı. Ama bir saat daha var. Bakalım ne hale geleceğiz. Denizli'den 412 vardiyasında dinliyoruz. Ozan tekstil çalışanlarına gelsin bir şarkı diyor kardeşlerimiz. Kolay gelsin konfeksiyonda bizi dinleyenlere. Sıradaki şarkıyı tüm Bursalılara armağan ediyorum demiş Kocaeli'den Firdevs. Kocaeli'ne armağan etmiyor musunuz? Ona da armağan edelim, ona da ben armağan ediyorum. Merhaba kardeşcan, umarım bu gece görürsün mesajımı. Ankara'dan Melek, sıradaki parça tüm sevenlerime gelsin demiş. Allah sevenlerinizin sayısını arttırsın. Trabzon Akçaabat'tan Nermin, ben mesaimize eşlik ediyorsunuz. Sıradaki şarkı benim gibi Radyo 7 sevdalılarına gelsin demiş. Memnuniyetle çalıyoruz.

gayret ediyoruz elimizden geldiğince. Nasıl da o şiir? Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Şu dakikalarda kalbi daralan, hasta olan, dertli olan, borcu olan, sevdiğiyle kavuşamayan, eşinden, dostundan, çoluğundan, çocuğundan ayrı olan çok dinleyicimiz vardır. Bu güzel şarkıyı onlara armağan edelim.

Herkes beyazda bir ben mi karayım? İlk taşı günahsız olanınız atsın. Hadi bakalım atın atabiliyorsanız. Var mı aramızda öyle günahsız hatasız bir kul? Yok. O yüzden birbirimizi yargılamak yerine anlamalıyız diye düşünüyorum. Kötüleri değil tabii. Kötülerle işimiz yok. Biz iyi niyetle yapılan hataları ele alıyoruz. Ayşe Aktul'un Fransa yollarında arabada dinliyoruz sizi. Sıradaki parçayı canım eşim Metin'e armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Kaan abi Bayburt'tan Zeyno ben, sıradaki şarkıyı eniştem Turgut Can'a armağan ediyorum. Ailecek sevgilerimizi iletiyoruz. Bizi sevdiklerinizi, ailenizi tavsiye ediyorsunuz değil mi? WhatsApp gruplarınızda paylaşıyorsunuz. Harikasınız. Ankara Çankaya'dan Merve Şimşek, kız kardeşim Tuğba ile sizleri dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Battal'a, abi Mahmet'e armağan ediyorum. Sağlıklı, mutlu yıllara adım adım demiş. Hadi bakalım Allah sağlıktan, iyilikten ayırmasın. Sizin için harika şarkılar çalmaya devam ediyoruz. Amasyalı Hasan'dan Ruhum Zeynep Gül'e bir şarkı çalar mısınız? O benim gülüm demiş.

Hadi gelin biraz daha mesaj okuyalım. Kaan abi oku ya demiş. Ben Mustafa'nın aşigili. Ölümüne vazgeçemediğim Mustafa'ma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Memnuniyetle okuduk. Lütfen okur musunuz? Mehmet Gül'den çocukluğum ya da çocuğum olabilir. Efe Can'a gelsin. Doğan Tepe'den selamlar demiş. Çetin İç'ten Kara Sevda diye eklemiş. Bu güzel şarkıyı size armağan ediyorum. Kabul.

0: haberi yok.
1: Burası Türkiye'nin en sevilen radyosu, ailenizin radyocusu ayağınıza geldi. 5 dakikada mesajlar okunur, sıradaki şarkılar sevdiklerinize armağan edilir değerli kardeşlerim benim. Nasıl vaziyet? Yaralılar iyileşiyor, yeni yaralılar geliyor her şarkıyla birlikte. Bu arada şunu da hatırlatmak lazım. Her vurduğumuzun gol olduğuna dair sizden mesajlar da geliyor. Hedefimiz bu efendim. Her vurduğumuz gol olsun, her şarkımız çok sevilsin. Ankara'dan Tülin, sıradaki parça eşime ve canım kızlarıma armağan olsun diyor. Bir başka dinleyicimiz, bakalım nereden bize ulaşmış. Kaan abi iyi geceler. İzmir'den Nur ben. Eşim Fuat'ıma bir şarkı çalmanızı rica ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Kaan Bey, Adem, Toprak, ben tır şoförlerine armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Eser Öztrans çalışanlarına gelsin. Hatay 4 yoldan bizi dinliyormuş. Teşekkür ediyorum. Güzel de bir fotoğraf göndermiş. Bursa'dan Pınar, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim eşime Alparslan'a gelsin. Bolu'da bizi dinlemekte olan eşim Furkan'a bir şarkı armağan etmenizi rica ediyorum diyor. Emine Hanım, harika bir şarkı geliyor. Hadi bakalım yükseltin radyoların sesini. Of.

0: günlerde.
1: Vaziyet ne durumda bu şarkılardan sonra? Yaralı sayımız artıyor. Ciddi bir zayiat verdik ama iyileştirip gönderiyoruz. Efkar gecesi diyoruz ama maksadımız efkarlanıp daha fazla daralmak değil. Efkarlanıp tüm sorunlarımızdan, sıkıntılarımızdan arınmak. Yani bir nevi aslında hem efkar gecesi hem de arınma gecesi olarak değerlendirebiliriz bu geceleri bu şarkılarla birlikte. Antalya'dan Cahide, oğlu Furkan'a, işim Muhammed'e ve Elif'ime bir şarkı çalar mısınız? Çalmaz mıyız? Kaan abi İdirne'den Tülay, ben, bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Canım aşkıma gelsin Hüseyin Kayın'a. Aslında biz 17'de evlendik, 30 yıl oldu demiş. 30 yıl, 17 yaşında mı evlendiniz? Ne güzel, 30 yılı devirmişsiniz. Maşallah, Allah muhabbetinizi artırsın diyelim. Şu anda sizi dinleyen Özgür amcama güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor. Mehmet gönderiyor. Tekirdağ'dan Yusuf, değerli olana gelsin sıradaki şarkı. Mutlu olsun inşallah demiş. Değerli olan, mutluluğu hak eden her arkadaşımıza, her kardeşimize gelsin bu şarkı. Tüm sorunlara rağmen mutluluğu yakalayabilenlere, mutlu olabilenlere gelsin.
0: Gitti de

güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Tabii güzellik de bir yere kadar bizi ikna edebilir değil mi? Güzelliğin temellerini iyi bir kalple dolduramadığımızda işler değişir. Hatta çoğu insan beğendiği bedenlerin içine hayal ettiği ruhları sokmaya çalışır. Ama bu çoğu zaman ters teper. Onlar başarılı olamaz. Yine aradığımız tertemiz.

maalesef o sevmediğimiz ayrılma zamanı geldi. 23.56. Diyorlar ki Kaan, bu kadar sana ayırabileceğimiz süre, ama sınırlı olması güzel. Hani sınırlı sorumlu Tokat Kooperatifi vardır ya, böyle eskiden otobüslerin önünde yazarlardı. Sınırlı sorumlu bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde nerede buluşuyoruz? Sesleri duyar gibiyim. Radyo 7, Radyo 7 diye haykırıyor Türkiye. Eksik olmasınlar. Yarın Allah'ın izniyle buluşmak üzere. Hoşça kalın.

şu dakikaya kadar nasıl geçti gününüz? Kimlerle tanıştınız? Neler kazandınız? Ve neler kaybettiniz? Kim bilir? Pekala, şu andan itibaren beni duyduğuna göre radyo dinleyecek vaktin ve halin var. Bu güzel. Allah'ım sadrımı genişletsin. İşimi kolaylaştırsın. Dilimdeki o görünmez düğümü çözsün. Anlatacaklarım var. Doğru anlaşılsın. Ve insan yanlış anlamaya ne kadar yakın. Peki yurt içinde yurt dışında sesimi duyan milyonlara şöyle içerilerden bir merhaba.

Şu an benden duyacakların, eğer kıymet verirsen belki de bugün duyacağın en önemli şeyler. Bir bilene, bir hikmet ehline biri gitmiş demiş ki, ben ibadetlerimden zevk alamıyorum. Cevap muhteşem. Hikmet ehlinin bu soruya cevabı muhteşem. Diyor ki, senin ibadetlerinden zevk alamayışının nedeni ibadette zevk araman. Allah Allah. Sevgili kardeşim, kolay olacağını kim söyledi ya? Ya cennete gitmek kolay olacak mıydı yani? Bu mudur? Elimizi kolumuzu sallaya sallaya hep zevk sefayla mı gidilecek zannediyoruz? Ya herhalde biraz meşakkat olacak da abi, uğraşacaksın. Kaldı ki hep söylediğim, hep inandığım bir şey var. Bir şey ne kadar kolay gelirse o kadar kolay gider. Bir meselede, dünyevi meselede bile ne kadar emek varsa lezzet o kadar çok. Ne kadar zorla elde ettiysen o kadar seviyorsun. Hatırla, düşün.

Ve yine işi bilenler derler ki, olmaz işler. Yalan denen şey, gerçeğin ağırlığını taşımaktan korkan insanın sığınağıdır. Aramızda, of, tarife bak. Oysa diyor, gerçeği gizlemek sadece insanın bir anını kurtarabilir. Yalana sığınmak. Hakikat sonradan daha da acı verici hale gelir. Diyor, gerçeği

0: Bitmek zamanı geldi, artık yolun sonuna varıldı. Gözlerimden yaşlar süzülür, kalbimden derin bir sızı.
1: Gölge.
0: Bir daha dönmem belki, ama seni unutamam. Hatıralar kalacak. Ve huyum böyle. Ben de hep yaşayacak. Hoşça kal be sevgilim. Elveda demek zor ama yollarımız ayrılsa da kalbim senin kalacak.

çoğu insan siyah rengi sevmez. İşte içini kararttığını düşünür. Fakat benim hayatımın her yerinde siyah renk oldu. Siyahı severim, asil gelir bana. Ama yine de şu bir gerçek ki siyah yalnız bir renktir. Ve çoğu insan da siyah kadar yalnız. Sevgiler günümüzde maalesef alışkanlıktan, alışkanlıklar ihtiyaçtan, ihtiyaçlar da yaşamaktan ibaret. Yalan mı? Ve aslında belki şunu söylemem lazım, katılır mısınız bilmiyorum, özlüyorum. Fakat neyi ne kadar özlersem özleyeyim şunu iyi biliyorum ki geçmiş denen şey bir mezarlıktır. Kimileri geri gelmeyecek insanlar bırakır geçmişinde, kimileri geri gelmeyecek duygular. Evet, arada senin için zaman duruyor gibi olur. Hatta senin için gerçekten durabilir. Ama hayat yine de devam ediyor.

Şimdi bir klasik dinleteceğim. Bu arada bu programı mümkün mertebe radyon, artık arabadan mı dinliyorsun, telefonundan mı, her nereden dinliyorsan sesi açık olsun be. Güzel olur. Hadi bir şiir okuyayım, çünkü sıradaki şarkı gönül deyince, ki gönül deyince de şu şiir geldi aklıma. Diyor ki şair: sen gittin ardından kapandı bütün yollar, bir tek bakışın kaldı aklımda, gözlerime işleyen bir kıvılcım gibi. Her gece adını fısıldıyorum, duvarlar dinliyor beni, pencereler susuyor, yalnız kalbim cevap veriyor sana. Aa, sevda dedikleri buysa, ben bundan en çok yanmayı öğrendim. Yine de güzeldi, çünkü gönlümün içinde sen vardın.

gönül ehli der ki, onların kalpleri de seninki gibi sanıyorsun. Herkes o kadar yumuşak, o kadar şefkat dolu olamaz oysa. Sen insanları oldukları gibi görmüyorsun, olabilecekleri gibi görüyorsun. Haliyle kendinden veriyorsun. Onları her şeyini çekip alıncaya kadar ve senin için acılarla doluncaya kadar. Duyan duymayana haber versin.

Saygıdeğer dinleyicilerimiz, canlarım benim. Şimdi size kısa bir şey okuyacağım. Bir dörtlük, yani duyumu kısa ama hatırında kalışı uzun olacak. Çok güzel ya, çok cici. Diyor ki, evleniriz belki bir gün. Çocuklarımız olur. Bana benzer şair olur. Sana benzer şiir olur. Çok güzel değil mi? Evet, erkeğe şair olmak, kadına da şiir olmak yaraşır.

0: Şimdi sıradaki şarkı anlamadın sen beni diyecek. Ayrılık. Anlaşılmamak, anlatamamak bunlar hakikaten zor şeyler. Bana ne düşündürdü biliyor musun? Şunu. Bak, duman sadece ateşle ilgili bir mevzu, bir mesele değildir. Bazen bir bakış, bazen bir söz, bazen de bir anlayışsızlık duman eder insanı.
1: Gölge sizlerle.

Çok şükür program çok içime siniyor. Sizden aldığım mesajlar, o muhabbet, o sevgi, o güven Allah layık etsin. Peki hadi bir şiir armağan edeyim. Dinleyenlere, dinletenlere, aramıza yeni gelenlere, yıllardır vazgeçmeyenlere. Diyor ki şair, ben sana hep üşüyordum çünkü kıştım. Nakıştım, bakıştım. İnkar etmiyorum da bunu. Seni sevmek gibi büyük işlere kalkıştım. Ve lütfen sen de inkar etme. Sana en çok ben yakıştım.

insanların çoğunda risk almama meselesi kimine göre çok abartı seviyededir. Hiç adım atamaz. Halbuki hayat kendi içinde başlı başına risktir. Ve şunu unutmamak lazım. Mesela işte risk almam diyen bir insanın hatırlaması gereken bir şey var. Gemi eğer kaderine yazdıysa Allah, limanda da batar.

0: Ya şu bağlama beni perişan etti ya, şu eserin girişindeki. Şuna bir beyit okuyabilir miyim? Müsaadenizle. Fuzuli'ye ait. Ben orijinalini değil çevirisini okuyacağım. Diyor ki: kimden vefa beklediysem ondan cefa gördüm. Bu vefasız alemde kimi gördüysem vefasız gördüm.
1: Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

İnsan ne kadar çok bilir, ne kadar çok anlar, ne kadar farkına varırsa o kadar yalnızlaşır. Hani derler ya, cehalet mutluluktur. Çünkü insan ne kadar az sorgularsa o kadar kolay algılar her şeyi. Ama gerçeği gören biri öyle mi? Öyle kolay kolay yaşayamaz. Düşünen insan yalnızlığın derinliğine mahkumdur. Güçlü olmak bazen kimse tarafından anlaşılmamayı göze almaktır. Evet, bazen yalnızlığın içinde bir kral olmaktansa kalabalıkların, evet, yalnızlığın içinde bir kral olmak kalabalıkların içinde köle olmaktan iyidir. Ya da benim söyleyeceğim tarzda söyleyeyim cümleyi, daha etkili olacak. Kalabalıkların içinde bir köle olmaktansa yalnızlığın içinde kral olmak iyidir. Sağlamdır.

Hadi bugünün kamyon arkası yazısını söyleyeyim. Ben aslında bu sözü kullanıyorum ama hiç kamyon arkası yazısı olarak tavsiye etmedim. Sonra düşündüm, bence olur. Evet, kabul ediyorum, biraz uzun. Ama böyle sen arabanı kullanıyorsun diyelim ki otobanda, yolda bir yerde. Önünde bir tır ya da kamyon geçerken arkasında şunu yazdığını düşün. Vallahi çok sağlam değil mi ya? Bak. Sanma ki insanlar değişir. Hayır. Yalnızca şartlar değişir. Yükseldikçe sevenin, düştükçe satanın bol olur. Hepsi bu.

programın bu dakikasında size seveceğiniz, beğeneceğiniz bir benzetme yapayım. Benzetmeler anlatımlarda etkilidir. Hele böyle sağlam olursa. Bak dinle. Zor günler, insanın hayatındaki dar ve zor günler sade kahve gibidir. İçerken acı gelir. Ama kahveyi bitirdiğinde ayıltır. Yani yanında saf tutanları ve yanında sandıklarından ayırır. Yanındakileri yanında sandıklarından ayırır.

ayrılıklar zor derler. Zor değil aslında. En kolay olanıdır ayrılık. Bir anda olur. Bir bakarsın bitmişsin. Bir bakarsın gitmiş o. Bak, asıl zor olan ayrılıklardan sonrasıdır. Hatıralar, resimler, içinde büyüyen sessizlik. İnsan unutur mu dersin? Ve unutur elbet. Ama izleri kalır. Böyle kalbe işlenmiş bir dövme gibi. Ve sen yaşarsın. Ama nasıl? Her yeni günde biraz eksilerek, her yeni gecede biraz daha yanarak.

sıradaki şarkı Gurbet Geceleri. Hem gurbette olan hem de kendini gurbette hissedenlere armağanım olsun. Çok dinleyicimiz var gurbette bu arada. Yanınıza da geliyorum zaman zaman. İnşallah yine buluşacağız ama şimdi şiir desin ki. Ne kadar anlatsam tükenmez bitmez. Bu benim bağrımda yatan hasreti. Anlatmaya zaten takatim yetmez. Yıllardır yakamdan tutan hasret. Pençesi bağrımda, dişi derinde, söküp atar mıyım günün birinde? Gurbetin upuzun gecelerinde beni yudum yudum yutan şu hasret.

İçimdeki yangın diyor ya, bak şair ne demiş. Bir hayli kırgınım. Kime olduğunu, neden olduğunu bilmeden. Belki hayata, belki kendime, belki de şu dilimden düşmeyen keşkelere.

aşk şarkılarıyla devam ediyoruz. Ama ne yazık ki aşkı güzelim toplumumuz dizilerden izliyor. Orada izlediğinin aşk olduğunu zannederek. Halbuki aşk edeptir. Aşk muhabbettir. Muhabbetin olduğu yerde ahlaksızlık olmaz. Fakat dizi senaristleri ne yapmaya çalışıyor anlamak mümkün değil. Al birini vur ötekine. Hepsinde aşk adı altında aldatmalar, edepsizlikler, şiddet. Biz buna aşk diyeceğiz öyle mi buna?

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, veda şarkısı ne faydası var diyecek. Ben ne faydası var cümlesinin aslında çok çarpıcı şekilde yakıştığı bir şey söyleyeyim. İnsanın ibadet edip de dua etmemesi. Zaten melekler şaşırırlarmış. Melekler derlermiş ki cehennemden azat olmak için dua etmeyene hayret ederlermiş. Gerçekten çok önemlidir. Gerçi cehennem deyince de birileri kendi kendine diyor ya, ya işte ateş yok. İnsan diyor işte pişman oluyor ya diyor. O onun ateşi diyor. Bu soyut bir şey diyor. Ya Ahzab suresi 66. ayet var. Yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün keşke biz Allah'a ve Resulüne itaat etseydik derler. Öyle hiç de soyut bir ateşten bahsedilmiyor. Bu nedenle biz dua ederken mutlaka Allah'ım biz cehennemden azat et, cehennemden koru, cehennem ateşinden cennetine al diye bol dua etmemiz lazım. Ben de bugün hepimiz için bunun için dua ediyorum. Rabbim bizi cennetine alsın, cehennemden uzak etsin. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Benim program saatlerim gündüz 14, gece 24. İçinde şiir okunan bir program için şiir gibi saatler. Ve hatırlayalım, tekrar buluşuncaya kadar. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar. Benden İstalha Bora Öge'den şimdilik eyvallah.